0: Chap kan dağın çıkmasa chap chap olsun.
1: Bunu bunda bölük çaytkan kesti çe. Bölük çaytkan kesti bir nopus deledi. Nopus bolğanda dağı çoğ nopus deledi.
0: Ki qoyda ola futing çüyin şıda puyin. Hayo de yingda na jo ay.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉子别克盼望的。今天，吴肉子八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了嘛？

0: yaylaqlar bek kanı olan ike. Om noqta saytı tüge bir yerde tutmaydı va ana kuklamaydı oqam tutup kaldı.
1: Zay mamın şahay zung, şimdav 10 qi fen

0: 河像一个脾气严厉却深爱孩子的父亲，让牙痛谷子的生活扎实安宁，更孕育着新的可能。
1: 我有点感受不清楚，中午怎么来再很白中午干嘛呢？不是我也没事，是给我的给你说的给你说的给你说的给你说的
2: Koydun 50 min kolak sattım. 180 min koy yasa. Tügün 4 min sattım, 35 min kolak sattım. 400 min koy çıktı. Yakışık kırdı. Birlikte boğanda en beyip durmuşumuzda yakışık gün kurep etli buldu. Dayanın yakışık kırdı.
0: 一个月之后，麦提库尔班找回了一峰离群的骆驼。一年又一年，麦提库尔班一家生存于沙漠腹地，那是牙通古兹河的安息之所。和塔里木的所有河流一样，这条平常的河流消失于大漠深处，但它的精血却生成了世外桃源。
2: Ben de deryanın suyu da aşığı suda Müşeyin'in bütün bu fiyatını az kalır mı? Kalır. Aşığının da köket tutunuz aşığı.
0: Tarimu 河在帕米尔高原的崇山峻岭间奔腾，为当地百姓滋养出了静谧的家园。在阿尔金山的绝望荒原中长流，生灵开拓出了无边的旷野，在塔克拉玛干的肆虐黄沙里闯荡，为小小村庄带来了希望。从高原到沙漠，从溪流到湖泊，这条巨龙将绿洲、农田、牧场串联。在大地之上描绘出了最美的画卷。塔里木河早已超越了河流本身，成为了千百年来人们与自然共处的生存信仰。

0: doldum ayak kalbe.
1: Bu da soğuk.
0: Bugün taplamak kemine.
2: 经过近四个小时的奔波，因没办法加油，巡驼之路暂缓。好在家中的三百只羊就在眼前。几百年来，放牧几乎是牙通古兹村民唯一的生存方式。然而，自从20多年前当地人引进了安迪尔甜瓜种植之后，他们的生活发生了翻天覆地的变化，支撑这一切的是水。收购甜瓜的老板因洪水的到来比往年来晚了几天。因地处大漠，光热时间长，当地人将每年甜瓜种植的时间推迟到5月中旬。成熟季控制在10月之后上市，这样不仅错过病虫害的多发季，而且也让安迪尔甜瓜避开其他甜瓜成熟季，价格自然上涨了。今天，麦提库尔班的50亩地甜瓜迎来丰收。
0: 没事。güzelliğimi göre de sıkıyor. Bunu yakışık yapacaksınız. Gerçekten koydun bir yılın size 20 koyuyor sürekli.

0: Ne manam kırmaktan durmayı da demek koyan vakti zaman görmez.
1: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
0: Biz altın kalım gelmeyi, bana bu baldaktı, ben cesten cesattım, kanı mı bu ces? Bunu, bana bu kamra askıldım ben. Şunu sen karmak var.
2: Kamçını attın
0: mı? Sen bana bu meyema 80'e çıktın, gözümü tüketin. Tarbiye verip, bunu bağış, bunun yem veriş, et veriş, bağıştırmaların, kaydaların, bunlara aitip üretemem.
1: 千百年来托什干河的水是否枯竭过，没人知道，但一代代大山里的驯鹰人从没有将这项记忆流失，世人都知道。
3: 5 yıl bırak diye de bir sürekli artık tavşı veren sormamı yaptı. Özüm karaptı baktıram da.

0: Ben yaylağları bek kanı olan dike. Om nokta otaytı tüge bir yeri tımaytı ve bana kuklamaytı mı konuşur kalın.
1: Zey mağmın şahay中寻找十几分落的犹如大海